0: Abi yoktu ne yapalım? Özel çayları unutuyor ama tam nasıl çiftliğine alakayla.
1: Abi yok ya sen, abi yok ya sen, bütün seslerde indirebileceğim o. Gitme ya.